Günaydın, günaydın. Radyo Metropol dinleyenleri, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim saat 9, evet saat 10-12 arasındaki birlikteliğimiz başlamış durumda. Yaklaşık 15 dakikalık bir radyo toplantısından dolayı yayına geç girdik. O nedenden dolayı özür diliyoruz. Evet, hemen istek şarkılarımıza başlayacağız. Bodrum'dan değerli Neslihan Hanım. Evet, Bodrum'dan değerli Neslihan Hanım bekliyoruz demiş. Hemen istek şarkılarımız geliyor. Evet, sizin için. Demiş ki benim için Dargınım Emre Akbay'dan gelsin demiş. Gayet tabii ki Neslihan Hanım, Emre Akbay'dan Dargınım şarkısı sizin için geliyor. Ve bütün sevdikleriniz için. Aynı zamanda güzel kızım Canan için de Zor Bela Serkan Kaya'dan biraz sonra gelecek. Buradan Bodrum'a selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

Günaydın. Tekrar radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Mikrofonumuzun başında gönlümüzün en derininden sesleniyoruz sizlere. Evet, radyo öyle büyülü bir güç ki yüzleri görmeden kalplere dokunur. Aynı şarkıda binlerce yüreği bir araya getirir. Ve şarkılar bazen sustuklarımızı söyler, bazen ruhumuzun en yorgun yerine merhem olur. Bu günde Radyo Metropol'de ruhunuza dokunan o en güzel şarkılarda buluşalım istiyoruz. Çayınızı, kahvenizi alın, kalbinizi açın. Çünkü bu program kalpten kalbe, değerli dinleyicilerimiz. Evet, kalplerinize dokunmak üzere biz buradayız diyoruz. Çaylarınızı aldıysanız, kahvelerinizi aldıysanız, o zaman ne yapıyoruz? Yine en güzel şarkılarla gönül soframızı kurmaya geliyoruz. Hoş geldiniz radyolarınızın başına. Evet, istek bir şarkı var. Şu anda Bodrum'da olan ve bize güzel dileklerini sunan çok değerli Reyhan Hanım'dan bizlere güzel yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz Reyhan Hanım'a. Biz de buradan kendisi

Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz değerli dinleyicilerimiz. O güzel Bodrum'umuza da sevgiler olsun bu arada. Ve bizden işte talih istemiş Sibel Can'dan. Bence talih daha doğrusu. Harika bir şarkı. Tam da bence Reyhan Hanım'a yakışacak bir şarkı diyorum ben. Çünkü gerçekten böyle cıvıl cıvıl bir şarkı. Ve insanın ruhuna da dokunan bir şarkı. O yüzden Reyhan Hanım'a da çok yakıştığını düşünüyorum. Ve kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. O güzelim Bodrum'a gitsin diyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz Almanya saatiyle 10.25'i gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Türkiye saatiyle de 11.25'i gösteriyor. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Sıradaki şarkımız yine Bodrum'a gidiyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, o güzelim şehirlerimizden Bodrum'a. Günaydın demiş bize bu arada sevgili Neslihan. Biraz evvel de Mustafa zaten şarkıları buradan iletti Neslihan'cığımıza. Biz de buradan kocaman öpüyoruz kendisini. O misafirperverliği için de gönülden teşekkür ediyoruz. Çok neşeli, çok keyifli iki kız kardeş. Hep yüzleri gülüyor. Ne güzel. Yani böyle güler yüzlü insanlar bu dünyada olsa inanın kötülük daha da azalır ve minimuma iner. Yine aralarında kötüler çıkar da. Evet, demiş ki güzel kızım Canan içinde zor bela şarkısını Serkan Kaya'dan istiyoruz demiş. Tabii ki ona da gönülden teşekkür ediyoruz. Bize evini açtığı için sevgili kızına. Evet. Zor Bela şarkısı Canan Hanım'a geliyor ve tüm sevdiklerine Canan Hanım'ın tekrar dediğim gibi teşekkür ediyoruz. Bizler buradan sevgilerimizi gönderiyoruz ve kendilerini de Almanya'ya bekliyoruz bu arada. Serkan Kaya kulaklarınızda, mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Evet, bu arada zor belanın yerine kana kala kaldım çıkmış ama hemen değiştiriyoruz sevgili Canan. Zor bela şarkısı geliyor.

olmadan kadın, bir kadın kimsenin görmek istemediği suçu ifşa ediyor değerli dinleyicilerimiz. Tüm insanlığa, dünya annelerine, sınır tanımayan doktorlara, dürüst gazetecilere ve hala adalete inanan hükümetlere sesleniyorum. İsmim milyonlarca diğer insanınkiyle aynı. Ünlü bir soyadım ya da yüksek bir makamım yok. Ben sıradan bir Kübalı kadınım. Bir evlat, bir kız kardeş, bir vatanseverim ve bunları paramparça olmuş bir ruhla, evet, titreyen ellerle yazıyorum. Çünkü halkımın bugün yaşadığı şey bir kriz değil, bu Washington tarafından soğukkanlılıkla gerçekleştirilen yavaş bir hesaplanmış bir cinayet ve dünya başka yöne bakıyor. Büyük annem ve büyük babam için sesimi yükseltiyorum. Küba'da yaşlı insanların vaktinden önce ölmesini ifşa ediyorum. Çünkü abluka, kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon ve diyabet ilaçlarının ülkeye girişini engelliyor. Mesele kaynak yetersizliği değil, bu kasıtlı bir yasak. Küba'ya satış yapmak isteyen şirketler para cezasına çarptırılıyor. Baskı görüyor ve tehdit ediliyor. Kendi hükümetleri ise sessiz kalıyor ve bu sırada Kübalı bir büyük baba göğsünü tutarak bekliyor. Ölüm uyarı yapmaz ama abluka yapar. Çocuklarım için sesimi yükseltiyorum. Küba'da yakıt yetersizliği nedeniyle kuvözlerin kapatılmak zorunda kalmasını ifşa ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti hangi ülkelerin bize petrol satıp hangilerinin satmayacağına karar verirken yeni doğan bebeklerin hayatta kalma mücadelesi vermesine. Washington'daki bir ofiste imzalanan bir emrin kıyılarından sadece 90 mil ötedeki bir çocuğun feryadından daha önemli görülmesi yüzünden çocuklarımın hayatının tehlikeye girdiği ne gören Kübalı annelerin varlığını. Uluslararası toplum nerede? Çocuk haklarının bu denli hararetle savunan örgütler nerede? Yoksa Kübalı çocuklar yaşamayı hak etmiyor mu? Kasıtlı açlığa karşı sesimi yükseltiyorum. Ablukanın kurgulanmış bir açlık yaratma girişimi olduğunu ifşa ediyorum. Gıda sebepsiz yere ortadan kaybolmuş değil, gerçek şu ki onu satın almamız engelleniyor. Gıda taşıyan gemiler taciz ediliyor. Banka işlemleri engelleniyor. Bize tahıl, tavuk ve süt satan şirketlere yaptırım uygulanıyor.

0: Mesut parlak kaleme almış tüm insanlığa, dünya annelerine, sınır tanımayan doktorlara, dürüst gazetecilere ve hala adalete inanan hükümetlere sesleniyorum demiş. Dünyaya açık bir mektup göndermiş. Evet, Küba denince değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz bu kanser ilaçlarına da Küba'da bir çare bulunmuştu ya, insanlar oraya artık akın akın gider oldu. Ama görüyoruz ki Küba'nın aslında ne kadar çok başka sorunları varmış değerli dinleyicilerimiz. Acaba bununla ilgili biliyorsunuz ilaç endüstrisi bazı hastalıkların ortadan kalkmasını istemiyorlar. Acaba bununla ilgili bir davranış mı, yoksa genel anlamda hükümetin sorunu mu diyoruz? Bu arada İsmail Bey bizden bir şarkı istemiş. Tabii bununla ilgili sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. İsmail Bey bizden şarkı istemişti Mustafa. Bence bu yazıya karşı da çok güzel uyan bir şarkı.
1: Evet, Amerika'yla alakalı bir şarkı.
0: Evet, hemen şarkıyı ayarlıyoruz ve İsmail Bey için yolluyoruz. İsmail Bey de zaten genelde duyarlı bir dinleyicimiz. Mahzun-u Şerif'ten Katil Katil Amerika demiş.
1: Evet, Küba'dan bahsettik. Küba demişken resmi adıyla tam olarak Küba Cumhuriyeti olarak geçer. Karayipler'de bir ada ülkesidir. Adını taşıyan ana adanın yarı sıra 4195 adacık ve mercan adalarından oluşmaktadır.
0: Evet, Küba güzel bir yerde, güzel bir ada. Ama işte bazen sadece derler ya, güzel bir tabaktan yemek yeniyor mu, yenmiyor. O yüzden adaletin, bu denli adaletsizliğin görüldüğü bir ülke oluşu gerçekten beni de üzmedi değil, üzdü değerli dinleyicilerimiz. O yüzden inşallah gerekli kurumlar oraya da el atar diyorum.
1: Zaten Küba ve tabii ki ambargolardan dolayı yıllardan beri dışarıya açılamadıklarından dolayı özellikle sağlık sektörüne epey bir yol kat ettiler. Biraz da kanserle alakalı.

İsmail Bey'in isteği üzerine bu şarkı geliyor değerli dinleyicilerimiz. Mahsuni Şerif'ten Katil Amerika şarkısı. Kendisine ve tüm sevdiklerine gelsin diyoruz. Katil.

istek bir şarkı var sırada değerli dinleyicilerimiz. Bu şarkıyı bizden Raşit Bey istemiş, güzel yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de harika ve güzel bir gün diliyoruz. Şu anda yoldayım demiş, yolda sizleri dinliyorum. Kolay gelsin diyoruz. Güvenli sürüşler diliyoruz tüm yolda olanlar için değerli dinleyicilerimiz. Ve Tüh Tüh şarkısını kendisine armağan ediyoruz. Ve saatlerimiz de 10.46'yı gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Almanya saatiyle 10.46, Türkiye saatiyle 11.46. Evet. Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu kulaklarınızda.

0: Haydi sallayalım dünyayı, durmadan dans edelim aşk için.
1: Bugün Yonca Evcim'in doğum günü değerli dinleyicilerimiz. Kendisine mutlu yıllar diliyoruz. Nice güzel seneleri olsun. Uzun yılları olsun tabii ki sağlıkla, sevdikleriyle birlikte. Ve sallayalım dünyayı şarkısıyla biz de hep beraber sallayalım dünyayı. Yonca Evcimik zaten sallamış dünyayı maşallah diyelim, 41 kere yaşını hiç göstermiyor. Yaşını söylemiyoruz ama sallayalım dünyayı diyoruz hep birlikte.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün uluslararası ozon tabakasını koruma günü. Evet, bugün ozon tabakasını koruma günü, ama bu zamana kadar da bu ozon tabakasının delinmesi için elimizden geleni yaptık, öyle değil mi? Ormanları yaktık, ne yararlıysa oksijenle alakalı bu dünyada bizler maşallah elimizden geleni yaptık. Öyle diyelim. Meksika'da da bağımsızlık günü, Papua'da Yeni Gine'nin bağımsızlık günüymüş değerli dinleyicim. Her gün bir gün, biliyorsunuz, bir bayram, bir gün. Baktığımızda dünyaya, bugün acaba dünyada neler var dediğimizde her gün bir şey var, yani her şeyin bir günü var. Öyle oldu. Evet, bu arada da istekler de var değil mi Mustafa? Neler geliyor senin telefonuna, hemen ondan da bahsedelim.
1: Evet, istek sayfamıza değerli Sevim Tarhan ablamız bizlere yazmış. Günaydın olsun sevgili Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Günaydın sevgili Elifçiğim. Günaydın sevgili Mustafa'cığım. Yine bizlere enerji vererek yayına başladınız. İyi ki varsınız. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de evet, güneşli bir Hamburg sabahından harika bir gün diliyoruz kendisine.
0: Evet, dünya dönmeye devam ediyor.
2: Görüşmeyeli eski
0: Nilüfer kulaklarınızda.

Telefonla mesajlaşırken emojileri kullanmaya öyle alıştım ki artık ne zaman bir şey yazsam sonuna bir gülücük, bir öpücük kondurmak istiyorum. Bazen köşe yazımı bitirince bile elim alışkanlıkla bir kalp, bir çiçek arıyorum. Ben bu emojilere bebek diyorum. Kalpli bebek, kızgın bebek, öpücük atan bebek. Erkek arkadaşım da her söylediğimde buna gülüyor. Sanki emoji Türkçe bir kelime de ben yanlış kullanıyorum. Hiç olmazsa emoji demekten daha kolay ve sevimli. Şaka yaptıysam göz kırpan bebek, üzüldüysem gözünden yaş süzülen bebek. İmza yerine de bir dudak veya öpücüklü bir kalp, öyle ki neredeyse noktalama işaretlerinden daha çok kullanıyorum. Üstelik yalnızca kendi yazdıklarıma eklemekle kalmıyorum. Bana gelen mesajlarda da arıyorum. Her mesajını gülücükle bitiren biri bir gün sadece tamam yazınca bir şey mi oldu acaba diye durup düşünmeye başlıyorum. Acaba kızdı mı? Bir şey mi bozuldu? Ben yanlış bir şey mi söyledim? Eskiden kelimelerin altında anlam arardık. Şimdi gönderilmeyen emojinin hesabını yapıyoruz. Gülen yüzler, kalpler, öpücükler, alkışlayan eller, duygularımızı anlatmak için kullandığımız bu küçük simgelerin genel adı emoji. Hayatımıza öyle yerleştiler ki onlarsız yazdığımız cümleler bazen bize bile fazla ciddi geliyor. Peki yazıyorsunuz, soğuk oluyor. Yanına bir gülücük ekliyorsunuz, hava yumuşuyor. Bir kalp koyunca konu tatlıya bağlanıyor. En azından biz öyle sanıyoruz. Çünkü mesajda sesimizi duyulmuyor, yüzümüz görünmüyor. Karşımızdaki hangi kelimeyi gülerek söylediğimizi bilmiyor. Bizim eğlenerek yazdığımız bir cümleyi o kızarak okuyabiliyor. Emojiler de bu duygusal eksikliği tamamlamaya yardımcı oluyor. Ama aynı emoji herkes için aynı anlama gelmiyor. Siz gülümseyen bir yüz gönderiyorsunuz, karşı taraf alay ettiğinizi düşünüyor. Baş parmağınızı kaldırıp tamam anlaştık demek istiyorsunuz, o başınızdan savdığınızı sanıyor. Sizin şaka olsun diye gönderdiğiniz göz kırpan yüzü bir başkası flört olarak yorumlayabiliyor. Herkese rahatça yolladığınız kırmızı kalp karşı tarafta özel bir yakınlık beklentisi yaratabiliyor. Gönderdiğimiz simge aynı olsa da ona yüklediğimiz anlam farklı olabiliyor değerli dinleyicilerimiz. Keşke günlük hayatta da emojiler olsa. Bir esprinin ardında göz kırpan bir yüz belirse, kimse boş yere alınmasa, sevgi sözcükleri boğazına düğümlenenlerin başının üzerinde bir kalp yansısa, insan bazen söyleyemediğini küçücük bir simgeyle anlatabilse. Belli olmaz, teknoloji ilerliyor. Bir bakarsınız herkesin başının üzerinde konuşmasına göre değişen 3 boyutlu emojiler görürüz. Renkli olmaz mı sizce? Ama İstanbul trafiğini düşünemiyorum. Trafiğinde bunu düşünemiyorum. Küfürler için ayrı bir emoji paketi hazırlamak gerekirdi ve daha ilk kavşakta bütün paketi kullanırdık. Güzel bir espriyle yazısını tamamlamış sevgili Pınar Erişen değerli dinleyicilerimiz. Emoji fırtınası başlığı altında ne kadar haklı değil mi? Bazı yazılar var ki insanların günlük yaşamdaki ruhuna dokunuyor değerli dinleyicilerimiz. O zaman gülümseyen emojileri her zaman güzel bir duyguyla alırız ya. O zaman Sezen Aksu'dan bu duyguyu alalım. Sezen Aksu gülümse diyor.

Sırada yine harika bir eser var. Orhan Gencebay'ın klasiklerinden Bir Ömür albümünde. O güzel billur sesiyle seslendiren Emel Sayın kulaklarınızda. Hayat devam ediyor diyor. Bu şarkı şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Leman Özgü istemiş. Leman Hanım demiş ki şu anda kahvemi içerken balkonumda, güzel de hava var. Dün de güzel hava vardı gerçekten. Yağmurlu gösteriyor bütün geçen hafta baktığımızda bütün hafta yağmurlu gösteriyordu ama Almanya'nın havası hiçbir zaman belli olmuyor Leman Hanım. Çok değişebiliyor, değişkinlik gösterebiliyor ve bu hafta da güzel başladı, güzel gidiyor. Umarız gece çok yağmur yağdı, şimşekler çaktı tabii ki ama gündüzde harika bir hava, güneşli bir hava, tertemiz bir hava bizleri karşıladı. Ne mutlu bizlere, böyle olsun diyorum. Ben diyorum ki gece yağmur yağsın, gündüz güneş açsın, hem bitkiler hem insanlar mutlu olsun diyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Düşüncelerinizi bize yazabilirsiniz. Evet, güzel bir havada tabii morallerimiz de yüksek oluyor ama hava nasıl olursa olsun aslında bizim havamız her zaman yerinde değerli dinleyiciler. Sizler olduğunuz sürece radyolarınızın öbür ucunda bizim havamız her zaman yerinde oluyor. Evet, önümüzdeki günlerde de çok güzel bir köşe açacağız. Yani programımızın içeriği içerisinde Tunacan, Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan Tuna'yla canlı canlı Avrupa'yı gezelim programı olacak. Kısa bir bölümde. Avrupa'da nereleri gezebiliriz, nereler güzel, nereleri görmek gerekir diye kendi izlenimlerinden yola çıkarak, çünkü canlı canlı gidip görerek bunları anlatacak değerli dinleyicilerimiz. Biz de o kadar güzel yerler var ki bazen standart davranıyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz, geliyoruz, tamam, Türkiye'de memleketimizi ben çok seviyorum. Kesinlikle gitmem gereken bir yer. Onun dışında arada bir de böyle Avrupa ülkelerine, diğer ülkelere de açılmak gerekir. Onların kültürlerini tanımak adına böyle otele tıkanıp kalmayın değerli dinleyiciler. Biraz araştırın, gezin. Yani 2 gün orada, 3 gün orada, böyle 2 hafta tatiliniz varsa, 3 hafta tatiliniz varsa bu şekilde gezerek daha güzel yerler görebilirsiniz. Ama bunları bize Tunacan Tuna aktaracak değerli dinleyicilerimiz. Evet, önümüzdeki haftadan itibaren 10-15 dakikalık bir bölümde de Tunacan bizlere nereleri gezelim diye, gezelim görelim Avrupa gezisiyle ilgili Tunacan'la canlı canlı programımıza da başlayacağız. Bu arada Leman Hanım'ın şarkısı Hayat Devam Ediyor'u hemen kendisine armağan edelim. Kahvesini içip balkonun keyfini çıkarıyormuş. Bizim yerimize de çıkarsın. Afiyet olsun diyoruz Leman Hanım'a ve tüm sevdiklerine buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Saatlerimiz 11.10'u gösteriyor. Türkiye saatiyle 12.10. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

0: Evet, Tuna canlı canlı canlı Avrupa'yı gezelim programına haftaya başlıyoruz. Ama Tuna Can telefon hattımızda, hemen ona günaydın diyoruz. Biliyorsunuz Tuna Can babasının aşkın Tuna olmasıyla o kadar şanslı ki onun güzel sözleriyle harika eserler seslendiriyor. Ve klarneti de şu anda dinliyoruz ve onunla Almanya'da, Hamburg'da programlar yaptık. Çok güzel geçti. Özellikle yılbaşı programlarını hep yeni yıla birlikte girdik. Ve şimdi Tuna Can'la canlı canlı Avrupa'yı gezelim programına başlamadan önce bizleri neler bekliyor ve Tuna Can'a hemen merhaba diyelim. Hoş geldin Tuna Can'cığım. Merhaba.
1: Merhabalar, selamlar. Nasılsınız?
0: İyiyiz güzel kardeşim. Sen nasılsın?
1: Vallahi her şey gayet keyifli. Şimdi yağmurlu bir İstanbul havasında sesinizin güneşiyle birlikte benim için de günün daha keyifli başlamasına sebep oldu kıymetli ablacığım. Vallahi buradan da İstanbul'dan da herkese sevgiler gönderiyorum.
0: Bizden de İstanbul'a sevgiler, selamlar. İstanbul'u çok severim. En sevdiğim şehir zaten. İstanbul'un o büyülü şehrinde kaybolmayı, o boğazda o gemilerin içinde simit yiyerek böyle halka karışmayı çok seviyorum, biliyor musun?
1: Ya sevinmeyecek gibi değil. Bir de şey, sonuçta sürekli 7/24 yaşayan bir şehir İstanbul'da. 20 milyona yakın bir nüfusla zaten bildiğim kadarıyla ona yaklaşan bu Asya ülkeleri dışında Avrupa'da bir Moskova var. Bir de işte 10 milyon derece şeyde olması lazım nüfusta Londra var. Yani sürekli olarak tabii ki bir şehirde 20 milyon insan yaşadığında biraz kaos olsa bile sürekli olarak bir canlılık, bir yaşama şeyi de insanda oluşturuyor, sevinci de oluşturuyor. Bu da bana göre çok kıymetli bir şey. Vallahi bu konuda çok şanslıyım ama benim de gönlümün bir tarafı Hamburg'da. Hem sizlerin olmasından dolayı hem de gerçekten Avrupa'da seyahat ederken hem bana orayı sizler sevdirdiniz hem de gerçekten çok keyifli, birçok yerini de gezme fırsatı bulduğum için artık 5 defa geldiğim bir şehir. En çok herhalde Avrupa'da gezdiğim şehirlerden biridir Hamburg. Benim de kalbim oralarda da diyebiliriz.
0: Ne güzel. Biz de seni zaten ailemizin bir parçası olarak görüyoruz sevgili Tuna Can. Şimdi bizi neler bekliyor? Tuna Can'la canlı canlı Avrupa'yı gezelim.
1: Şimdi uzun zamandır benim artık sanat ve kültür yönetimi öğrencisi olduğumdan dolayı kültüre karşı ekstra bir merakım var. 2018 yılında ilk Paris'e giderek bu merakım başladı. Hani yaptığım şey de şöyleydi aslında. Hem gittiğim yerlerin işte sanat eserlerine bakayım, müzelerine bakayım ama aynı zamanda hani orada yaşayan bir yerel gibi de gezeyim, oranın değişik kültürel yemeklerini tadayım, işte şovlarına gideyim, müzikallerini dinleyeyim derken bir baktım. Dün hesapladım, 45 tane ülke gezme fırsatım olmuş.
0: Harika. Ya Avrupa ülkeleri bitti mi bu arada?
1: Avrupa ülkelerinden toplamda tane kaldı. Bunların şu an

0: olmuştu bundan çok yakın zaman önce. Şimdi tekrardan bir vizeli sisteme geçildi ama bir anda vizeyi kaldırdılar. Tam o dönemde benim otobüs biletim varken ben onu iptal etmek zorunda kalmıştım. Ve son ülkemde biletim olmayan ülkede İzlanda.
1: Anladım. İzlanda'da bunları tabii ki sıraya aldın gibi görünüyor değil mi şu anda listende?
0: Şu anda sıralandı.
1: Sıralandı. Karadağ deyince Karadağ evet tekrar bize uygulaması yaptı. Biz de koroyla, koromuzla, Hamburg koromuzla, Mehmet Özkaya Müzik Akademisi ile birlikte Karadağ'a gidecektik önümüzdeki sene. 6. ayda festival var yine. Uluslararası festival ve orada müzik festivaline katılacaktık fakat Türkiye'den katılım yüksek olduğu için festivale ve vize uyguladıkları için Karadağ şimdi yer değişikliği yapıyoruz. Belki San Petersburg olacak Rusya ya da sen orayı çok güzel olarak söylüyordun zaten. Oranın olma ihtimali var. Bir yer daha var. Orası da şimdi söz konusu düşünülüyor. Orası da yakın Karadağ'a. Karadağ'ın hemen alt kısmında. Arnavutluk. Aynen öyle.
0: İkisi de çok güzeldir bu arada.
1: S ile başlayan bir ülke. Saran olması lazım herhalde. Arnavutluk'ta Saran. Direkt sahil kasabası oluyor.
0: Olabilir.
1: Evet, aynen öyle. Sen daha iyi biliyorsun. şimdi ya oraya gideceğiz ya San Petersburg'a gideceğiz. İkisinden biri söz konusu önümüzdeki festivalde koromuzla birlikte. Buradan da herkese duyuralım hemen. Bizimle gelmek isteyen herkese kapılarımız açık tabii ki. Arkadaşlarımızı da götürebiliyoruz bu arada. Sevgili Tunacan, ayrıca tabii ki bu gezelim görelim, ayrıca Avrupa'yı gezelim programımızı yaparken seninle tabii ki her zaman belli bir yeri alacağız program esnasında. Yemeklerini, kültürünü ve gezilecek yerler arasında. Bunu haftaya zaten başlıyoruz ama onun dışında da sen güzel şarkılar seslendiriyorsun. Var mı yeni bir çalışma?
0: Valla yeni çalışmalar devam ediyor. Şu anda aslında yeni bir formatta bir sahne çalışması planım var. Evet. Birazcık daha yine hikaye anlatıcılığının da içine gireceği bir proje üstünde çalışıyorum. Bununla alakalı ilk önce bu hedefimi gerçekleştireceğim. Ondan sonra da kısmetse gelecek senenin başlarında yeni şarkımla da dinleyicilerin huzurunda çıkmayı planlıyorum ben de. Yani sanatsız olmuyor. Gerçekten sanat benim kendimi bir noktada ifade etme biçimim. Bundan dolayı da çok mutluyum. Çünkü annemle babamın tanışmasında
1: Ben diyecektim. Tunacancığım, şimdi böyle bir anneden, böyle bir babadan senin sanatla uğraşmaman imkansız bir şey. Haber sunucusu bir annen var. Şahane diksiyon, çok güzel Türkçesi var. Babanın hele yani milyonlara mal olmuş eserleri var. Yani daha ne diyeyim? Senin de zaten kendi yapında var bir sanat. Üretme, yeni projeler, kendine göre yaptığın projeler harika. Ve o neler var yeni projelerinde? Hemen dinleyelim, biz de daha önceden duyalım istiyoruz.
0: Tabii ki. Şimdi öncelikle yakın zamanda biraz bu kültürel birikimi iki tane Polonya'nın önde gelen uluslararası gazetelerinde yazarak biraz kendim böyle şey yaptım. Yazılarımı yayınlayarak geliştirme imkanı buldum. Bunlardan bir tanesi New Eastern Europe, bir tanesi Daily Art'tı. Ve bu noktada da böyle sanatsal aslında çeşitli çelişkileri ifade ettiğim makaleler yayınlıyorum ayda bir olmak üzere. Bir yandan Türk Time gazetesinde Eurovision şampiyonlarıyla, hatta bunlardan bir tanesi de Almanya'nın 2010 zaferlerinden Satellite isimli şarkının söz yazarı Julia Frost'la yaptığım bir röportaj yayınlama fırsatım da oldu. Bu senenin şampiyon şarkısı Bangaranga'nın söz yazarıyla da röportajlar yaptım. Yarın Slovenya eski Cumhurbaşkanı Borut Pahor'daki yazım yayınlanacak. Yani bir noktada yazmaya, üretmeye hem şarkı olarak devam ediyorum hem de belli oranda bir kültürel gazetecilik aşamasına da geçtim.
1: Bununla ve radyo programcılığı. Evet.
0: Bu yazılara bu arada Instagram kanalımdan da genellikle çıkardığım zaman duyuruyorum. Tunacan Tuğuna takip etmeyenler için ve takip etmek isteyenler için ben de dile de getireyim. Bunun dışında

0: İşte yeni sahne çalışmalarımla ilgili enteresan insan hikayelerinin de geçtiği ve çok keyifli bilinen şarkılara da hem benim söyleyeceğim hem de dinleyicilerimizin gelenlerin eşlik edeceği çok keyifli şarkılarla birlikte bir sahne çalışması hazırlıyorum şu anda. Bununla birlikte yeni şarkılarda aslında belli bir listem var. Çıkarmak istediğim aslında 3 tane şu an şarkım belli. Ama bunların işte tarihi ne zaman olsunla alakalı, bir de ne zaman hani düet mi olsun, olmasın mı, nasıl yapalım şeyiyle alakalı da babamla sürekli bir iletişim halindeyiz. Çünkü onun gerçekten hem vizyonuna hem tecrübesine diyecek hiçbir şeyim yok. Çok çok kıymetli benim için böyle birine sahip olmak.
1: Hepimiz için kıymetli,
0: bu
1: evet.
0: Bu bağlantıda da yeni şarkı serüvenleri devam ediyor. Onları da şimdi çıkarmak için sıraya koyduk. Çeşitli işte yine ülke sıralamalarım belli oldu. Yakın zamanda kısmetse bir Kazakistan turum olacak.
1: Harika.
0: Orası da Uzak Avrupa diye geçiyor galiba şimdi.
1: Uzak
0: Orta
1: mı?
0: Asya mı, Uzak Avrupa diye de.
1: Anladım.
0: Astana'ya bir seyahatim olacak. Yani böyle aslında hem gezerek hem sanatla ilgilenerek hem kültürü tadarak bunların hepsini yapmaya çalıştım. Keyifli bir hayat yaşamaya çalışıyorum ve bu vesileyle de mesela sanatın bana en değerli kattığı şeylerden bir tanesi sizler oldunuz. Sizleri tanımak oldu. Böyle güzel insanlarla da tanışınca da bana göre hayat çok ekstra güzel geçmeye başlıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de aynısı geçerli sevgili Tunacan. Ne mutlu biz sizler gibi çok değerli dostlarımız, kardeşlerimiz var. O zaman haftaya hangi ülkeyi gezeceğiz? İlk gezimiz nerede başlasın?
0: İsterseniz şöyle yapalım. İlk önce bir Balkan coğrafyasına uğrayalım.
1: Olur.
0: Ben oradan keyifli en azından 3 tane ülkeyi böyle çarpıcı yönleriyle, birbirinden farklı yönleriyle sizlere anlatma fırsatım olsun. Ondan sonra yavaş yavaş da batıya doğru gitmeye başlayalım.
1: Süper. O zaman Balkanlardan başlıyoruz. İlk durağımız Balkanlar.
0: Süper.
1: Harika. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Tunacan bize vakit ayırdığın için. Ve haftaya çarşamba günü ilk programımızla seninle Tunacan Tuna'yla canlı canlı Avrupa'yı gezeceğiz.
0: Gezeceğiz, hep birlikte gezeceğiz. Sizleri de harika bir gün diliyorum. Dinleyenlerimize de tekrardan selamlar olsun. Haftaya görüşmek üzere.
1: Teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda buraya da bekliyoruz seni. Tabii
0: ben de büyük mutlulukla gelmek isterim.
1: Hepinizi aslında. Tamam. Harika. Sevgili Tunacan'cığım, buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz güzel Türkiye'mize. Seni kocaman öpüyoruz. Bizden
0: de çok sevgiler.
1: Senin güzel şarkınla uğurluyoruz. Tunacan Tuna, klarnet. Anonsunu senden Radyo alalım mı? Evet.
0: Tabii ki. Tunacan Tuna'nın klarnet şarkısı şimdi radyomuzda.
1: Teşekkür ediyoruz. Hoşça kal, kendine çok iyi bak.

Haftaya çarşamba günü Tunacan Tuna'yla canlı canlı Avrupa'yı geziyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu özel ve güzel sohbeti kaçırmayın.

0: Sırada yine istek bir eser var değerli dinleyicilerimiz. Onur Akın'dan geliyor. Bize bu arada güzel dileklerde bulunan Hülya Hanım'a, ayrıca Dilara Hanım'a ve İknur Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bize başka güzel yayınlar dileyen, mesaj yollayanlar varsa unutmayalım. Sevgili Mustafa, onları da hemen bildirelim.
1: Aynı zamanda Ahmet Bey Türkiye'den şu an İstanbul'da radyosunun başında bizleri dinlemekte. Ahmet Bey iyi yayınlar dilemiş. Kendisine çok çok teşekkür ve demiş ki sıradaki şarkı bana ve sevdiklerime gelsin. Gayet tabii ki Onur Akın'ın bu güzel şarkısı değerli Ahmet Bey'e ve bütün sevdikleri için de gelsin.
0: Evet, ayrıca biraz önce Tunacan Tuna'dan Tuna'yla sohbetimiz oldu. Bir dinleyicimiz demiş ki ben merakla bekliyorum gerçekten, Avrupa'nın o kadar çok tanımadığımız yer var ki demiş. Bu arada Kubilay Bey bize güzel yayınlar dileyerek fikrini söylemiş. Bu programın olması gerçekten bizim için büyük bir zenginlik olacak. En azından Avrupa'yı gezmiş bir insandan bunları dinlemek ve Avrupa'yı az da olsa yakından tanıyabilmek, belki oralara gidebilmek ne güzel olacak demiş. Çok teşekkür ederiz böyle imkanları bizlere sunduğunuz için demiş. Evet Kubilay Bey, çok teşekkür ediyoruz düşüncelerinizi bizle paylaştığınız için. Ve ayrıca sevgili Tunacan yayına hoş gelmiş demiş. Sevim Tarhan mı, hemen onu da söyleyelim. Geçen yılbaşı gece kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Çok sevecen, çok candan bir sanatçı. Ailesi de öyle. Bu yaşta bu kadar ülkeyi gezmiş olmak çok güzel, tebrik ederim demiş. Evet, Tunacan kendisi gezerek, görerek her yeri keşfetmeyi seven bir kardeşimiz. Ayrıca gerçekten çok değerli, kıymetli anne babaya sahip bir genç. Onların vizyonuyla dünyaya farklı bakamazdı. Hakikaten ayrıca köşe yazıları muhteşem. Yani kendisi de dedi ya, Tunacan Tuna diye girdiğinizde de hatta Google'da araştırdığınızda onun o güzel yazılarında okuma fırsatınız olur değerli dinleyicilerimiz. Evet, bizler mutluyuz onunla haftaya programa başlayacağımız için. Ona bir yer, küçük bir yerimiz Metropol ailesi olarak bizim ailemize katıldığı için çok mutluyuz. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Evet.
1: Evet, aynı zamanda tabii ki Tunacan'ın Polonya'nın iki tane büyük gazetesine köşe yazılarını göndermesi de gerçekten ayrıyeten bir takdire şayan bir durum. Kendisini tebrik ediyorum.

Sevim Tarhan ablamız bizden vakit kalırsa demiş, benim için bir ay doğar. İlk akşamdan geceden türküsünü çalarsanız memnun olurum. Tabii ki hemen sırayı aldık ve şu anda da kulaklarınızda değerli dinleyicilerimiz, Sevim Tarhan ablamız için bir ay doğar, ilk akşamdan geceden şarkısı geliyor. Kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz.

0: Evet, Bodrum, Bodrum Fedon'dan geliyor Bodrum'a. Bodrum'da, şu anda Bodrum'da kimler var Mustafa?
1: Evet, Gülden Albay, değerli aile dostlarımız.
0: Günaydın Albay, Gülden Albay.
1: Gülden Albay ve Fecri Albay. Günaydın Mustafa Bey ve Elifciğim. Tuna Can'ı geçen yıl başında tanışmıştık. Gerçekten ailesiyle çok değerli insanlar. Umarım en kısa zamanda yine görüşürüz demiş. Sizlere Bodrum'un güzel koylarından selamlar, sevgiler gönderiyoruz demişler. Ve tabii ki kısa da bir Bodrum koylarından bir video gönderilmiş. Evet, kıskanmadık. Bizim sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanların güzel yerleri gezmesi bizi de gerçekten çok mutlu ediyor. Sizlere keyif dolu, neşe, huzur dolu.
0: Ne kadar mutlu olursa o kadar mutluluğu geri yansıtır değil mi?
1: Kesinlikle. Evet. Sizlere keyifli, bol huzurlu bir tatil diliyoruz. Dikkat edin oralarda kendinize. Güzel güzel, en güzel koyları bizim yerimize de gezindir.
0: Evet, aynen öyle. Ve Bodrum'da yaşanan Bodrum'da kalır demiş. Biz yaşadıklarımızı orada bıraktık ama gönlümüzde de buraya getirdik değerli dinleyicilerimiz. O yüzden umarız siz de harika ve güzel bir Bodrum gezisi yaparsınız. Eminim ki yaparsınız. Çünkü her anın kıymetini bilenlerdensiniz. Ne mutlu sizlere. Ve buradan sevgilerimizi yollayarak sizleri tabii ki bekliyoruz tekrar yuvalarınıza. Güzel güzel gezdikten sonra Fedon Bodrum'da şarkısını sizlere armağan ediyoruz.

şimdi programdan ayrılıyorum ama Mustafa sizinle devam ediyor. Ne diyoruz? Yine güzel bir programda beraber olduk ve bir programın daha sonuna geldik benimle birlikte. Şarkıların ruhumuza dokunduğu, kalplerimizin aynı frekansta buluştuğu bu güzel gün için hepinize teşekkür ediyorum. Radyo Metropol'de mikrofonun başında kalbinize uzanan bu yolculukta benimle, o bizimle olduğunuz için unutmayın, şarkılar bitse de o güzel duygular hep sizinle kalır. Kendinize iyi bakın. Haftaya pazar günü yine radyolarınızda olacağız. Aynı frekansta buluşma dileğiyle diyoruz. Beni evlerinize, arabalarınıza, yüreğinize misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Mustafa ile sizi baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

Evet, sıradaki şarkımız Tarkan'la geliyor. Nasıl geçti? Habersiz. Bu şarkıyı bizden Ali Bey istemiş. Ali Bey Avusturya Viyen'den bizlere yazıyor. İyi yayınlar dilemiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyor. Demiş ki Tarkan'dan bir şarkı çalabilir misiniz? Gayet tabii ki Tarkan'ın çok güzel seslendirdiği şarkılardan biri. Nasıl geçti? Habersiz. Ali Bey ve bütün sevdiklerine geliyor.

Evet, sıradaki şarkımız Ferhat Göçer'den geliyor. Ferhat Göçer Kızım şarkısı. Evet, bu şarkıyı başta sevgili kızım Irmak için ve aynı zamanda bütün kız babası, kız annesi olan bizi dinleyen herkese gelsin. Kızım sevgili Irmak şu an İngiltere'de dil eğitimi için yaklaşık 2 aylık bir dil eğitiminden sonra tekrardan Türkiye'ye gidecek. Ve tabii ki her gün muhakkak ki konuşuyoruz, yazışıyoruz. Tabii ki kız çocuğu olduğu zaman...

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu arada değerli Sevim Tarhan ablamız bizlere yazmış. Yine çok güzel bir yayın oldu. Duyguyla, sevgiyle, özlemle ve bilgiye tabii ki muhteşem şarkılarda buluştuğumuz bir Radyo Metropol ayrıcalığı. Sabah enerjimiz demiş. İyi ki varsınız sevgili gençler demiş. Sevildiğinizi unutmayın olur mu demiş. Ve aynı zamanda demiş ki duygularımız işte böyle boğazımızda düğümlenir. Evet. Ve Nilüfer'in Böyle Ayrılık Olmaz şarkısıyla veda ediyoruz. Bizler pazar günü saat 9'da 11 arasında burada yine mikrofonlarımızın başında olacağız. Sizleri de tabii ki radyolarınızın başına bekliyoruz. Nilüfer'in Böyle Ayrılık Olmaz şarkısı herkese, bizi dinleyen herkese gelsin. Hoşçakalın efendim. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş ve Elif Ergün. Pazar günü görüşene dek. Hoşça kalın ve tabii ki Radyo Metropol'de kalın.